Biz de daha sıfırlı, cansız istedik. Ben de şansımdan bir soru soracağım. Alın.